0: Yıllar içerisinde dünya çapında çok önemli vokallerle işbirliği yapan çalışan French Montana'dan yeni bir hit divanı Minus Sofia Reyes vokaliyle dinledik. Burası Radyo Feriman, günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunda birazdan bakalım kimler bizlerle. Lisa'yı Count My Blessings'e dinleyeceğiz. Sancısına Bad Times'a Email Angel burada. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: keyfine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

sahip olduğum şeylerin kıymetini ne kadar biliyoruz acaba biraz? O tema etrafında dönen bir şarkı Count My Blessings ve en kısa sonrasında şimdi Benji ve MC ile Radyo Feremen'de sabah modu devam ediyor. Mundo Itu Başka.

0: aldığı dönemde ki yaklaşık 20 yıl öncesine bahsediyorum. Benim lupa aldım. Yani defalarca dinlediğim Kelly Rowland şarkılarından bir tanesiydi. Bu çarşamba sabahında sizlerle yeniden buluşturmuş olduk bu güzel şarkıyı, Work. Burası Radyo Feriman. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben. Sabah modunda Two Colors'ı Stereo ile birazdan dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa Temper Steel Self Aware burada. Kaçırma.
1: Reklam. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detay

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun akıcı, ikinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Ok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi 1. grup ilk maçında cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalan'ın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu müsabakalarının programı belli oldu. Maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. İlk gün 4, ikinci gün 24.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, 8 oldu saatimiz. Radyo Feremen burası. Sabah modundasın diye TFT Take Me There'le devam.

As My Husband bu yılın en popüler şarkılarından bir tanesiydi. Onun yorumuyla ve geçmiş günlerde dijitalde 1 milyar dinlenme barajını aştı. Önemli bir başarı. Ray adına bu defa Rigardi eşliğinde onu Secrets'a dinledik. 8.06. Serdar ben sabah modundasın. The Silent Partner ve IVH ile I'm Learning.

0: tam 10 yıl önce tam da bugünlerde dinleyiciyle buluşturmuşlardı bu şarkı. Yani bir nevi 10. yılını kutluyor diyebilir şarkının. Mia giden dinledik. I Got Love. Ve Radyo Feremen'de tabii çok daha fazlası. Sırada bakalım bizleri kimler bekliyor sabah modunda. Lily Allen, F.U. dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise Kitch Creek, Bulma Garten, Shireen David, Good Geno. Kaçırma. Reklam. Sen de katıl derim,
1: katılım evim. Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Evsiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Elfiyu'yla buradaydı. Günaydınlar. Radyo Feriman burası. Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Bu pandemi dönemi falandı galiba bir ara. NFT furyası trendi vardı. Hatırlayanlar var mı? Yani açılımı non-fungible token. İşte baş harflerinden NFT oluşturulmuş. Türkçesi olarak böyle nitelikli fikri tapu diye bir şey gördüm ama yani bizim herhalde hiç kullanacağımız, kullandığımız yoktur. NFT olarak dile yerleşti ve bilirsiniz, hatırlarsınız yani o dönemlerde böyle milyon dolarlar falan ödeyip çok epey bir para ödeyip NFT'ler satın alanların haberleri çıkmıştı. Onlardan bir tanesi Amerikan bir popüler sosyal medya fenomeni Logan Paul adında, belki adını duymuşsunuzdur. Kendisi 2021'de bir çizgi karakter için 635 bin dolar ödemiş, yani NFT'sini almak için. Peki o 635 bin doların bugünkü değeri sizce nedir? Yani bugün o NFT'yi satmasa ne kadar ediyor biliyor musunuz? 96 dolar. Evet, muazzam bir yatırım olmuş gerçekten.

0: diyebiliriz. Elektronik dans müziğinin en popüler gruplarından bir tanesi. Faithless'la özdeşleşen şarkılardan bir tanesi. 90'ların ortasında yayınlamışlardı. Insomnia, işte şarkıdan ilhamla bir Brexit dinledik. New Religion. Radyo Feribendesi, günaydınlar. Keyifli sabahlar. Ben Serdar. Sabah modunda az sonra St. John ve Roses seninle olacak. Hemen öncesinde ise Halise'ye Araben ile kulak vereceğiz. Kaçırma.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj şoför ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç Merter Şirin Evler etkili. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, Temde Ataşehir Ümraniye yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

John Roses da buradaydı. Daha önce müzik kariyerine 3 yıl ara vermeyi planladığını söyleyen Doja Cat bugünlerde turnesine devam ediyor. Son haberler birazdan. Şimdi ise mikrofonda DJ Goca, Jason Derulo, Mitch.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: ödediğinize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
3: Yataşla mutlu uykular.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi.

0: giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalan'ın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu müsabakalarının programı belli oldu. Maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. İlk gün 4, ikinci gün 24, üçüncü günde 3 maç yapılacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupanın sahibi oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, 9 oldu saatler. Radyo Feriman burası. Sabah modunda bu saat Mail Angel'la başlıyor Bad Times.

güzel bir açıklama yapmıştı. Bu tur Mavi Dünya turnesi var. O bittikten sonra 3 yıllık bir ara vermeyi planladığını söylemişti müzik kariyerine. Bugünlerde bu bahsettiğimiz dünya turnesi tabii devam ediyor. Sonrası meşhur, bakalım ne yapacak. Doja Cat, Sweetie ile dinledik Best Friend ve sabah moduna Slater'la devam Dance.

0: Belki aranızda hatırlayanlar vardır. 2000'lerin hemen başında Liberty X adlı bir grup vardı. İşte onların bir şarkısıydı aslında dinlediğimiz Just a Little ve şimdi şarkı Just a Little Bit More olarak yeniden karşımızda. Bu defa Maupi yorumuyla dinledik tabii ki. Vokaller, melodi biraz daha yüksek enerjili bir şekilde bizlerle buluştu. Yani orijinaline göre çok daha hızlı bir şarkı olduğunu söylememiz lazım. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modunda Beach Better Have My Money diyecek Rihanna. Birazdan dinliyoruz daha öncesine. Hügel, Male Angel, Ultra Net, Mumin Tutuza, kaçırma. Reklam.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
6: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Evimde Divan Ev var.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Sigorta Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu. Yeah, yeah.

Rihanna, Which Better Am I Money ile buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feriben burası. Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Varsa yoksa dünya bu aralar yapay zekayı konuşuyor ve Amerika Başkanı Donald Trump da X paylaşımında geçenlerde şöyle bir şey söyledi. Yani yapay zeka kelimelerinin daha doğrusu birçok insan etkisiz ve yanlış olduğunu düşünüyor. Yani bu yeni olgunun daha zarif ve doğru tanımı olmalı. Yani yapay zeka yerine başka bir şey demeliyiz diyor. Hani o yapay kelimesi herhalde biraz rahatsız ediyor. Çünkü karşımızdaki şey yapaydan ziyade çok başka. Önerdiği kelimeler şu. Nasıl buluyorsunuz? İlki üstün zeka, üze yani. Sonrasında aşırı zeka diye bir öneride bulunmuş ya da yüce zeka. Evet, fena gelmiyor değil mi? Yani yapay zeka yerine acaba bunları günlük hayatta kullanmaya başlar mıyız, ne dersiniz? Üstün zeka, aşırı zeka ya da yüce zeka.

0: Yasir'e ile birlikte bence bu yılın en keyifli işlerinden bir tanesine imza attı. Mineli, onu da 2021'e gittik. Dönemin sevilen şarkılarından bir tanesi olmuştu. Ram Pam Pam. Burası Radyo Fenomen, günaydınlar, keyifli sabahlar, Serdar ben. Sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceksin. Selena Gomez, Soho Srisse, öncesinde Alan Walker, Eva Max Fate. Kaçırma.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister o.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
8: Radyo Fenomen'de

Aralar evliliğindeki sarsıcı iddialarla gündemde. Geçim sene tam da bugünlerde aslında dünya evine girmişti müzik yapımcısı Benny Bianco ile. Yani ilk yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanıyorlardı ama işte ayrılık dedikoduları ortaya çıkmış durumda. Yani bu internetteki öylesine bir söylenti mi yoksa gerçek mi tam bilmiyorum ama yakında öğreneceğiz. Selena Gomez, Ojos Tristes buradaydı. Coldplay ve Beyoncé ile devam.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıf

0: da komatıkla.
1: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Otis.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalan'ın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu müsabakalarının programı belli oldu. Maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. İlk gün 4, ikinci gün 24, üçüncü günde 3 maç yapılacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupanın sahibi oldu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: bir mutluluk getir. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Gerçek olsun hayalin, o güzel havuz senin, ne ararsan orada bul, adres belli, Atlas bul.

0: liralık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister o.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili seyretmekte. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun. Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun seyrediyor. Mahmutbey gişeleri çevresi de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Radyo Fenomen.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde Divan Ev var.
1: Radyo Fenomen.

ortaklı Levitating sonrasında Maximum Hit Müzik'te biraz daha tempo yükseltme zamanı tabii ki hazırsan. Bir Panşa BMC klasiği Dario Nunes prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze geldi. İşte Radyo Fenomen'de.

0: Maximum Hit Müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Lovix ve Stosli bir ortaklığı. Don't Tell Your Dreams radyo fenomenindeydi. Ve tabii ki çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin demedi deme. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Doechi ve Kodak Black ikilisi, Brian Mescal, Inna ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Hugel ve Ultra Nate'le yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Ben istemsizce kıpırdanmaya başladığım single'lardan biri. Doechii ve Kodak Black ortaklığı What It Is Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müzikte tempo yükseltme zamanı. İşte günün ikinci arasında enerji veren single'lardan. Radyo Fenomen'de Brian Mescal ve Fire in the Sand.

DJ sıralamasında ilk yüzde alan isimlerden Peggy Goo, Ira Star'la bir araya geldi ve işte yepyeni hitleri Woman Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağı radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak David Guetta, Anima ve Lizzo ortaklığı, Katy Perry ve tabii ki daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Temper City ile yapacağız.

Taraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalan'ın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu müsabakalarının programı belli oldu. Maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. İlk gün 4, ikinci gün 24, üçüncü günde 3 maç yapılacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupanın sahibi oldu.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

son yıllarda AKK'ya dans klasiklerini tekrar günümüze getiriyor David Guetta ve işte onlardan biri Be My Lover radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, tempoyu düşürmüyoruz çarşamba gününde. Bu kez Anima ve Lisa ortaklığı radyo fenomeninde.

0: Aciz.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Bunlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklam. Radyo Fenomen.

sabahları Radyo Fenomen'de geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Ve hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte adım adım zirveye doğru ilerleyen isimlerden bu haftanın 6 numarası Radyo Fenomen'de Tame.

0: günü, günün 24 saat olduğu gibi hafta ortaladığımız çarşamba gününde de maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Crash sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor, demedi deme. Maksimum hit müzik. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Ayola, Parosteller, Daria, Fat Papi, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise DATI ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare, ilk o güvencesiyle.
6: Belcare'de yaşamayı seveceğim.
7: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim. %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı. 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
8: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
9: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
8: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak

Özellikle 2025 yazında bolca dinlediğimiz single'lardan biriydi. Ayola ve Homay sonrasında Maximum Hit Müziği bu kez Parastellar'la devam ediyoruz. Elektro Swing tarzının yıllardır en öncü isimlerinden biri. Ve işte Radyo Fenomen'de şimdi Black Lily.

0: çalışanlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Futuresound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Futuresound DJ Akademi üyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Futuresound DJ Akademi FS DJ Akademi profillerini takipte kalın. Gün içinde kazandıran duyuruları yakalayabilirsiniz, aklınızda olsun. Pekala, çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. David Guetta, Anne-Marie ve Coily Ray üçlüsü, DJ Koja ve Jason Derulo ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hadise ile yapacağız.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Telli Atlas bu.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
0: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

Tertemiz dakikalar. Prodüksiyon masasında David Guetta, vokallerde ise Anne-Marie ve Coi Leray ortaklığı Baby Don't Hurt Me Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitimizde bu kez DJ Goja ve Jason Derulo önderliğinde devam ediyoruz.

0: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze Hugel ve Ultra Nate önderliğinde devam ediyoruz.

geçmişe döndüğümüz dakikalar Arizona Zervas'ta tam 7 yıl öncesinde 2019 yılına gitmiştik. Roxanne Radio Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müzikte tekrar günümüzdeyiz. İnanılmaz bir yıl geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda Worst Girl in America'sinde kariyerinin 3. albümünü yayınlamıştı hatırlarsan. Slater'dan bahsediyorum ve işte albümüne büyük katkı sağlayan single'ı

0: yayındaydı. Keyifli günler. Çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Tiesto, Tame Impala ve Jenny ikilisi, Ed Sheeran ve tabii ki daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Imal Angel'la yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kabil önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Radyo fenomeni.

Maximum Hit Müzik eşliğinde alıyoruz. Derya Ağlu ile tempo yükselttik. Şımarık sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak dans dünyasından Alok, Somber, Donamara ve Lucia.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hızınıza talibiz.
4: Kaçtı kızım bizim hızımız?
5: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
3: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
2: İnternet TürkNet.
6: Reklam.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalan'ın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu müsabakalarının programı belli oldu. Maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. İlk gün 4, ikinci gün 24, üçüncü günde 3 maç yapılacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupanın sahibi oldu.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: radyo fenomen.
1: I've seen the devil dance on sand.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili seyretmekte. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun. Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun seyrediyor. Mahmut Bey gişeleri çevresi de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com. Reklam.
3: Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Saatler 17. Bad Times burada olacak şimdi.

0: İlişkide paylaşılmayan sırlar neler? Instagram'dan cevapları yaz, ben de okumaya devam edeceğim. Bugün ortalığı biraz karıştıralım hadi. Şöyle bir bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Moving to the Sun'la başlayacağım. Who Will, Ultranate, Ardindansa What's Going Around Comes, Justin Timberlake radyo fenomeninde olacak.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak istiyorsan

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları...

0: Atlas Bul.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

Ranoto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

sırlar neler demiştim. Eski ilişkide yaşayan her detayı ya da eski ilişkide geçen şahısları asla söylemem. Bence de niye söylesin ki? Yolda görüp karşılaşıp tadınız kaçacağına zaten o senin için bitmiş. Sen de zaten karşılaşsan yan yana yabancı gibi geçiyorsunuz.

0: Sırlar. Arkadaşımın bana verdiği özel bir sırrı eşimle paylaşmam diyor. Bak bu güzel bir şey ama biraz böyle bazı şeyleri etkileyecek durumlarsa arkadaşlarının verdiği sırları da paylaşman lazım. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Let Me Be, The Second Voice, Nasa, Hayır, Tenkuz ve Kayla Minik. Deniz Görkem'le Update'in misafiri olacaklar burada.
1: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: aciz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
6: seveceğim. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları...

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalan'ın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu müsabakalarının programı belli oldu. Maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. İlk gün 4, ikinci gün 24, üçüncü günde 3 maç yapılacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupanın sahibi oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

erkeklerin paylaşmaması gereken sırlar neler demiştim. Kafama taktığım küçük şeyleri söyleme, kendi içimde çözerim çünkü söylediğimde büyütülüyor dedi. Bazen de danışmak güzel. Geçmişe yaptığım bazı

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

Radyo Fenomen'den yaz bakalım. İkinci saatte konuşmaya devam. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'se birazdan Take Me There, Dati burada. Ardındansa Tiesto, The Business geliyor. Update devam etsin.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal'da başlayan yoğunluk Üsküdar hattı boyunca etkili seyrederken TEM'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Barosu ardından Olivia Dean, So Easy burada olacak. Deniz Görkem'le update'te ideal ilişki sorusu. Çiftlerin birbirinden sakladığı sırlar var mı? Varsa neler? Kendi hesabımdaki küçük birikimimi tamamen detaylandırmam ben diyor eşime. Nasıl yani? Niye eşinden gizli para biriktirir ki insan? Bilemiyorum yani. Biraz garip geliyor bana.

0: diyor. Ya bunu yazmam bile saçma. Yani öyle bir şey anlatılır mı yahu? Sürpriz yapacaksam ben saklayamam ama saklamak lazım diyor. Tabii biraz belli etsen de bir şey olmaz. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'se Fate. Alan Walker, Eva Max ardından Espresso, Sabrina Carpenter gibi şarkı ve şarkıcılar gelecekler. Sakın kaçırma.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Evimde divan ev var.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy Jean.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu uykular.
2: Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Erken bir update'te ilişkideki sırlar neler demiştim. Çocukken yaşadığım bazı şeyleri anlatmam diyor. Ne gibi yani? Örnek vermen lazım ya. Ha tamam. Yazmış da söylemeyeyim. Küçük küçük kavga travmaları varmış kardeşiyle. Onları hiç anlatmadım. Kardeşimle hep iyiymişim gibi anlattım diyor ama belki sonradan düzelmiştir. Demek ki düzelmiş şu an.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 tak-

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te saatler 19. Mumut Üzüsan'la yeni saate başlayalım mı?

0: kimseyle asla ama asla paylaşılmayan sırlar neler? Bugün bunu konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. Sabadika Lisa senle şimdi. Ama gidiyor. Ardından ne geliyor biliyor musun? Hadi bir bakalım. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Eva Angel, Bad Times ardından Serena Grande, Into You ve Fire in the Sand, Brand Mescal gibi şarkı ve şarkıcılar gelecekler. Kaçırma.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubeleri.

0: bütün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega.

çiftlerin birbirinden sakladığı neler var demiştim. Kayınvalide, kayınpeder hakkında aklımdan geçen her şeyi asla söylemem demiş. Bu işte altın kural. Çal bakalım jingle.

0: olsun söylemeyeceğimi biliyor diyor. Evet, hepsini söylememen lazım ama bazen böyle arkadaşların da kötü kötü huyları olabiliyor ya. Bazı şeyleri paylaşmak lazım. Bakalım o sırada Maximum Hit Müzik'te neler var. Self-Aware yaklaşıyor. Temper City ardındansa Maneskin Begin burada olacak. Deniz Görkem'le Update devam ediyor.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 21. edisyonuyla 23 Eylül ön izleme, 24-27 Eylül genel ziyaret tarihleriyle Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi contemporaryistanbul.com.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulüp başkanı Serdal Adalan'ın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu müsabakalarının programı belli oldu. Maçlar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. İlk gün 4, ikinci gün 24, üçüncü günde 3 maç yapılacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupanın sahibi oldu.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: bu hafta 5 numara.
1: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 4 numara.
2: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.